Bu kabuğundan şurudu. Şu komşuya da az üçünü diyemem ne ya. Ben bile hani o sefas değil kula abi. Peki de oğlu kısa özref.